0: happy cure. Then the higher Iban karaka weapon. La la la la.
1: Dagi pirunu fun nitirunu payatuna. Chani ek de tunu mavata.
2: Hey, sathya. Baba karaka.